0: Timyamı, bin yapıgırı kür karmı, bin yapıgırı suar mı ki çamgiyam, nüyü tunar ise, ayetik amayasını ironra mı ista, timyam nayetsi mı ironar pusarat, amı yapıgırı mı kür kerta, amı çüketiyam tukı nagama kumaya, tukı puhumaya.
1: Ne kasetti?
0: Arut mahoya sarimtana, veturarta.
2: Nukeati.